0: farzandım şeker kandım al, farzandım asal kandım.
1: FM 106.5 Ariyet Dana'da asıl navolar.

0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
1: Siz tuppa tuzuq erkak nima deydi? Nimaga ajrashyapsan desa, meni xotinim urardi deydi. Ayolni erkaklar uryapsizlarmi? Buni sen ursa nima qilasan desa, urgam ketganman deydi. Chimchilamasa bo'ldi deydi. Ichki o'g'irman, yashuraman deydi. Bolalarni ham sog'i qolmabdi-a. Tasma deydi, uylansam xudo xolasa dehqonchilik bilan shug'ullanaman deydi. Hozir nima ish qilasan desa, uy bekasiman hozir deydi.

0: Orya Dono'da reklama. Aryan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon sumgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18% foizdan. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 40 04.
1: Barcha kulgu

Yana kuz keldi. Dunyo asta-sekin yorug' tonglardan ayrilayotir. Oriya donoda oltin kuz mavsumi. Oriya donoda kuz mavsumi.

vefali yorginam 60 70 80 90 yüzde ham seni menden meni senden ayırmasın ayırmasın farzand bulup dileyenim hudadan hudadan ya otamdan ya onamdan ayırmasın umur bağım yaşnagan gül baharım şu çamandan şu vatandan vatandan ayırmasın.

0: Ben çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Kana Tursunov. Ham suda süzedigen, ham kuruklikte yüredigen bitti hayvanını ait.
1: Kurbağa.

0: ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bo'lib tilaganim xudodan, xudodan yo otamdan, yo onamdan ayirmasin. Umr bog'im yashnagan gul bahorim shu chamandan, shu vatandan, vatandan ayirmasin.
1: FM 106.5 Oriyat Dono.

0: değerli sergüzeşt ve hikayeler cacı dinle uçularımız için.
1: Bugün yenge soğuklu bir erdiğe.
2: Namatak.

kutulamanlar. Sağınçinden, hicrandan kaçsam kutulamanlar. Külüp yürsem de yara, yürekim para para.